kızım fistane melesiyeten iki havina. O gelmata muzu tabağı cefaya ve hirabun ellim benim. O haçiye dostu kaviya meraklı o aşık o camı sözda canı ne bellim benim. وزیع قسم دکم ناوی خودی پنجک آخی وی ناو آخا نبیس

havine sere bir suçar peceket buzu tabağı. Ola tu era bak o kar bu kavu mel araba kamar şahin suar bu bil ve medra bin tüker buran bahar nagir mavi. Ola tu era bak o ila şeyh ve tırı naziki ve kabir fazo zane sır hadi bu kenar ve gir mavi. Ola tu era bak o şeyh ve şudi zane bu hazbari bu lükü sabunu bu hazbari bu sorabi. خوش باشی آدی سانه بستوشی شیدو نکه بابی خوالا توی را باشو شکی بخوا یکی جبوت خوا یکی یعنی رخیه یکی جشرابی خوالا بکا توی حبکی جمراخ گوش نگری قلب